0: bëgg na kat ah daba say yuxu ci kaw mu deg
1: sama nene di ja
0: ay de sam bu ñewal jël way yuxul
1: sama nene bu di ja
0: Vivian photo ge da ngeen di bokk way bi yeen ñet ñep
1: sama nene bu di ja
0: dama bëgg ngeen